0: Ben ama baba kaç tanınca?
1: Takte dolusu. Takteki çirkinli. Sansere. Naktere. Diş vata. Şimdi kadar. La kapar nante kapar. Çirkin bir tane vata. Roman bana. Yürü bana. Çünkü o sapma. Tentere bana. Dili tanımasın ki çoğu okuyan. Nasıl bunu düşükte yok anne? Sabahı ilk okuyan maçı. Nasıl ne kadar bana kusur yürüp gey. Kavdarı kastım. Bey maçı kolayla. Rahat. Bir iki alın. Tribar var ya da. Adı adım var ya da.